0: Şiver lem kotin lavcularımız. Dün lasis lem efem. Yaxsı kinli bol heysiz. Bunu aytaymen men, Anna Akbika Sulimovic.
1: Drodzy przyjaciele, słuchajcie radia LEM FM.